ne biçim yaktı? Göl ne yaptı? Yandım eriyorum. Kırılmış çanak çöktü.